Tam baş gösterilme xoşavistu da lal. İro am bora bernamaya Suriye dediliye diro keda. Ve Juliana bora ma. Briya radio da lal.

Damaş gühdarılma xaşavistu de lal. İru ambara bernamaya rola Türkiye'de Suriye'de. Ve eşoliyana borama. Briya radio de lal.

te muskura kirna. Guhertina azmunin uko kardorin ko organizay kirna bermar wawarnamayin bermar dehiyin ko hafa uşandana şandiyin bijişkiyin ko duvaliya duju bijişkiya haparstiya o teknikisiyin jinizki hevşi akhadariya teknolojiye her duzaviya onuştegariya o derman kirna yin jinu jendiga.

kirazat, o karsatat, tindrustiye kudanine, meknizmeyin zelala, jbu persevdana bilez, o hef hengiya, hef pare, diroşen elvatayin tindrustiye, o peyvan mendiyem, bibilez o avayaki ku avrehiya tindrustiye herini, karista bibe.

Rüya ve Göbek, Ani Perverdedar, Uçakhane Frimi, İherdu Aliyan Tekeskirne, Bu Ev Bayama Dejide Kuteni Vaki, Kordur Kuleka Diplomatika Namine, Belki Dici Ko, Cihede Bikava Maratya Uberiya Ku Ava Girina Kumaletya Teknikiyin Havbaş ve Veşuye Ku, Cihbe Cihkirina ve Lisseler Debite, Şupandına Berpirsin Diyar Kiryan, Bu ev, hamuran duma kodici bir şavayaki kuşevayaki çalaki bir vesti dama berberekirina qadin hefkariya duveli u da ıxırnaka kumuda bıxavajı tekeliya hafbaraji bir riya berberekirina vdiya dərgahin karamruvi u bijişki.

Ermenistan dra Tirkiye Suriye li Şamê li ser jinûvejî ava kirina xurtkirina hevkarî. Balyozê Tirkiye li Şamê nûyên masrûra çarşemê bi dawazîrê ku Sûriyê jî li ser xurtkirina hevkariya di pêvejoyê ve jinûvejî ava kirina pişxistina jî hevkariya sayê zêde jî hevdîtin kiriye. Onu çaygehin anca sanı doleriya Türkiye jirakandiye kuyulmaz. Lişan bir vazire karen gişti. O khan girneka Mustafa Abdurrezzak ve jire civiya luver deri rejiki. Derfetin hafkari edijinu vejiku ava girna baja reji. Avla u jimbariya u da bir girna havjadariya khaniye u niqaş girna. Dehevdidine de yelmaz balkışand. Ser ezmunin Türkiye. Bisaftura ku paymankariya u ava girnede. Uwe amada buna Türkiye jiş bu ko piştgira kirina aduvari çerçoveya kanuni u kanun dineji bispora ko partika ya tikildari operasyoni jnu veji vakirina jide ko piştras kirya. Uje ali khaveji kondurisa valkishan duya ser tikiriyen biratiye yin kudina vera Türkiye u Suriye'de. Uwe des nişan kirya ko ji havladar havaldanin jnu veji ava kirina yin ko Türkiye pişti ko erdhejiya ko sada hezar yusuf sisiyan deji li hem pariz daha veji khastiya de karan vaki yazmuna ka girin o modele ka jubu sureji hizme bikin.

ama da buna Türkiye iş bu kışkırakır. Ne var ina kütür çoğay kanuni veci. Tüpüs buraya partik ideler tekilday operasyonu jün veci. Ben kırın azajı kubu. Bu püş askır ya. Uca Ali veci aji kül veci. Uydas nişan kır ya aji kubu. Dizce vin yede bilinde aji nişan ayı kubu Türkiye udavyalı. Ankara ve Bahreyn bilaz en kudu sektör edildi. Tıkavumun legal arman çentisi strateji ve pişkisine en kudu projeyi hatı yani kaşkırın. Ve paytaxta ve Ankara ile Türkiye ku hevdehi anji hecdehi zirardacı vajdariye kapı berfere ve her yemeği konu netoviji viya belindire ku işareti ya Türkiye cihati yerler kızdı. Oliver, em gishin da vya khalika maya iro, ku ajuliyana vora bu. Briya radio delal. U gelek ispas, jbuka hler kirinawa, u hertum, hundi kifu khashida bimine.

karşıma sor. Tağışıma sor. Kudike ve bakuri başarı ile be. Uli sırkı gerekiye bilende kule ser başara dinira. O pek hatiye haya konuştu cihan o cehrengi ya deyans kire. Udilaf ta khedeşi. Hıcma rakamız geftin her emi hena. Gu hizmeta şu şayyan kudu sektorin ve jiyen cihe kuruş helataruş ahvaye ko maruf ede begire. Ayrıca keftajı, işbir şırtı mırcı qadayı o kuşçın ilişkeriyin kodı sır bajayrıcı dər bas bu ne? Kona xazıma kodı dimen indabitajı bandur bu ne? O abiyak bu, sıda mazıra raditin ahinaka işvanjı kubu avayaki qasimi anjı tıma. O ne haşi? Alin herimi o kova faqiji ku akvajiş bu nuakiji rastura kırnaka Wajin al-khamdan azi zirarin wajidike. Ujimiz giftin heri girinji emla taqishin maqsulji udar durawayji yakonize. Miz gifti al-hasa. Jamiya koji miz gifta hasa. Ekşi miz giftin heri ku berbi çafa unaskiriyete taqidaya uli heri mayika strateji ki jihdigira. Unavere miz giftiji tittemin davideji kud çuya kura pure qade O da katıya peşa işber kojiko ve banduraje operasyon ilişkeri girtiye o vaki khaleki runştina ilişkeri de qade de hatiye ku bekar ani. O bar koji da khashiya kontrole de sere sale ku zade hazır üstü çeşanlıcı ile herim ayrıcı ku bu gühiremiz kafta salah dinamizi.

Anjumana başarı ki muhabbet dest be kare reşanına dermanın hezik kanker bi armanca ko hamu gundengeri dayi bejili peyi her cibin ko derman kırna u ev kopeng avajı tıçık çuvaya havaldanır bu. Sinodar kırna ko bela buna keskin ko u beg hastanin ko beg huzariyan ko nakhaşiyan be egez kırna ko tedbirin ko. Baş parasını parasını tendrosti ya geçti de ya te.

Brevan ya şaristan ya dokhorte deko bu yerin juda ile campu furat el başare el meydan el başaru ki el khuzan ninko gondavay rakhaye khanqina ujiyan kha ijdastana.

Ermenistan dra Tirkiye Suriyeli Şam'e ile Serj Nuveji Ava Kirina Kurt Kırna Hefkari. Balyozi Tirkiye Şam'e Nuhiye Nasrura Çarşami ve da Vazire Ko Suriyeli Jile Ser Kurt Kırna Hefkari ya da Pivajuye ve Jnuveji Ava Kırna Pişkıstına Ji Hefkari ya Sayıza de Ji Hevdiden Kirya. Onu çaygahin anca sana dole ya Tirkiye Jirakandiye Kuyelmaz Lişami Vazire Karengişti O xan girnaka Mustafa Abdurrezzak ve Jire Civiya Luveru Dari Rejiki Derfetin Hafkariye de Jnu Vejiku Ava Kirna Ava Kirna Baja Reji Evla u Jimbariya u da bir kirna havca dariya xaniye u niqaş kirna Dehev didine de Yelmaz Balkışan Ser ezmunin Türkiye Bisak sura ku payman kariya u Ava Kirna de Uwe amada buna Türkiye jizbu ku pişt kira kirna aduvari çerçubaya kanuni u kanun dineji bispora ku Partika ya tikildari operasyonu jnu veji ve kırnajı da ko fişras kirya. Uje ari khaveji, kovdurusa. Valkışan diye sır tikiliyen biratiye yin kudina vera Türkiye u Suriye'de. Uwe des nişan kirya ko ji havladar havaldan en jnu veji ava kirna yin ko Türkiye pişti ko erdhejiya ko sada hezar usu sisyan deji. Lihim pariz daha veji khastiye de karan vaki yazmuna kalgiriyin. O modele kaç bu süreci hizmet bekin.

Tamam, gahdarın mahiyeti delal. İru ambaraya bir namaya Suriye dediğiyle rokeda. Ajur yanı porama. Briyara diyo delal. O xalık ama ya İru. لسه مسکفتن دیرو که وقت کش لپاد لطا خواهی شیخ مخصود لپارز که هایی هلبه ورن به هفره مسکفتن دیرو که وقت کش ناس بگیه

kar in hendirine ko Enes Khattab'dı da xuyaniye kadar lesay parlu flomak sıra kurutuya. Eskif xoş bom dehev ditin avaziyle kar in hendirine Türkiye Reis Mustafa çif çiğdi kodu rejima ku heşmara keşi dosi yiyen berjuan diyene başta bu bir yakırına Oriyen ko behes kırına ka ko hef kari dena fasarata Vazirata meda ujubu ku hizmeta pejuan diyen hev başu parastin avlikariya u aramiya heremi nirkhandina

Hatta Karin Hendrina, ko Enes Hatab, bakhuyaniya kadar lesay palu format sıra kurutuya. Eski fkhaş bom dehebdi tınavızıyla Karin Hendrina, Türkiye, Rez Mustafa, Çif Çiğdi Kudu, Reji Maku Heşmara Gece, Duzi 21 Juan Dina başta bu bir yakırına, Oriyen ko behez kırına ka, ko hefkari, lina fazarata, Pazarata meda ujbu ku hizmeta pejuan diyen hev başu parastin avlikariya u aramiya heremi nekhandina u avluvegiya koji u az spasiya khaliyen ku peşkeşi bile vizi dikem u ujbu wanko isen kariya u hizmetin koji du wazarata kari hindirin u komara tirki de hayam buri deji de kaw pram bremeji yen kulturi ji ku peşkeşi kirna و آریا کجی کوره یا هف کاریا او که بند بونا با آریا مروری نشان داده.

Hatta Karin Hendrina, ko Enes Hatabı, Daxuyaniye kadar Lesar Palluf ve Mark Sarakotia. Eskif hoş bulum dehevdi tınavızı ile Karin Hendrina, Türkiye, Reis Mustafa, Çif Çiğdi Kodu, Reji Maku Heşmara Gece, Dozi 21 Juan Diyana başta bu bir yakırına, Oriyen ko behez kırına ka, ko hef kari, lina fazarata, Vazirata meda u jibu ku xizmata pejuan diyen hev baş u parastin avlikariya u aramiya heremi xandina u avlwegiya ku ji u ez spasiya xayin ku pişkeşi bile vezir dikem u jibu wan ku isen kariya u xizmatin ku ji du vazirata kari hindirin u ku mera tirki de heyam buri de ji de ku pram breme ji yin ku turi ji ku pişkeşi kirna و افیاکوجی کوره یا هفکاریا او دبند بونا با آریا مرووی نشان داده.

Evet, Karin Hendrin, ko Enes Hattab, daxuyan ya kadar lesay palufla maksira kurutuya. Eski hoş bom dehev ditin avlasıyla Karin Hendrin, Türkiye, Brez Mustafa, çift çiğdi kurdu, rejima ku heşmara gecik, dosi yembe juan diyene başta bu bir yakırına, oriyen ko behez kırına ka ko hev kari dena fasarata, Vazirata meda ujbu ku xizmeta pe juan diyen hev başu parastin avlikariya u aramiya heremi xandina u avluvegiya koji u aziz spasiya xayin ku peşkeşi bilir vezir dikem u ujbu wan ku isen kariya u xizmetin koji du vazirata karin hindirin u komara tirki de hayan buri deji de kaw pram bremeji yen kulturi ji ku peşkeşi kirna و اوی اگر جی کوراه یا هف کاریا او دبند بونا بو آریا مرووی نشان دیده.

Evet, em gişinde bir xelekom ya iro. Kajul yana vore bu. Bir ya radyo de ne al. Gelik ispazı cibu bahder kirin ama. Bu her tüm bundaki fıkhaşi de bimine.

Karin Hendrina ko Enes Hatabı dahviyaniye kadar lesay palu flomak sıra kurutuya. Eskif hoş bom dehevdi tınavı zile Karin Hendrina Türkiye Rez Mustafa Çif çiğdi kodu rejima ku heşmara keşi Duzi yiyen berjuan diyen hep başta kut bir yakırna Oriyen ko behez kırına ka ko hef kari dena fazarata Pazarata meda ujbu ku hizmeta pejuan diyen hev başu parastina avlikari av aramiya heremi khandana u avluvegiya koji u aziz pasiya khaliyen ku peşkeşi biriz vizir dikem bu ujbu wanko isen kari av hizmetin koji du vazarata kari hindirin u komara tirki de hayan bu rideji de kavpran bremeji yen kulturi ji ku peşkeşi kirna و آریا کجی کوره یا هفکاریا او دبند بونا با آریا مرو وی نشان داده.

Jiku buğdaya kuşanda yo olaltı yanda bari ya erişin hizinda da kalin esrailiye oku to baran kırına bun devancı olav şentir su oku hofini kudin av bari ve her duru jenin pareleji lesir şine ye çebi ya.

Diyarbakır, Ceride Hürriyeti, Lisan Aziz Korkmaz. Ah, Dilşevuti Keko, Azi İro Bejim Daire Beni.

Ya nevre emilal na vera çi danu ferdanu üstüne kunan da baktım biraz me şikest ya ev zavna vela ya nevre emilan vaza jitalal malera ne mayelo vela vela vela vela vela kemu khiyala suvaret leymi.

Tamaş gönderilme haşa üstü deler. İru ambara bernamaya rola Türkiye'de Suriye'de. Ve eşoliyana borama. Riya radyo deler.

Tirkiye ve Suriye şubu kurtkırına hafkariye her başlı sektora tendrusti uzan isteng bu pişişkide maron domaka tafakiyi ki stratejiki imzadike. Proje paytaxtada gavake bu jihadi deşku arman javiş bu bejiko hizkırna sinora ko şirketin herimi uşu pişkistina ko bin saziya bejişkiya kumara Tirkiye kumara Arabiya Suriye. Mamuran domeka firkina kfirkirna ya bir fere havaşa şubu bu hefkariya duvarı tendrosti uzan istemeja kedeşi imza kirna. Afirmanı bu ki kafeka stratejike o bişkeftiya ku dedeşi havaldı da. Tekili şirketin yeniden avbara her duvalatiyan da cihan da jih korpika. Bu asoyen hefkariya tendrosti uksumat kuzeriyen beşbika. Bu avayaki rasta rastri ve pejuan diyen her du valatiyan ve her gele soru Türkiye'de jibu be. Umar asimam zekirini. Ama da bu haber persen ki bu veya bilindin vezarata tam zorusiye ve pespuriya o şer varman diyen ki ucu her du aliyan ve reşiş koydu çe. Zibar asimin de jihata ve gaz girin. Bu sektora tam zorusiye ki sonaka kubin gihine o kudar gihaka giringen.

epey mane o armanca ve. Umaran doma ku fem kirina yi imze kirina PKT ka jibirin u bensaziyen ku jibi kirina ka lakhaşi digre. Ku aliyen cihrengiya en sektori bijişki duhumina kujide her giringe juare evin. Beş hızına hizmet güzeliyen çav deriya u bijişki. Kar xabab uşku bilinde kirina asla kuru barina ku. Nakış karaya ona vendetin.

ve kafe. Aniye perwerdetar u çok tane frimi. İher du aniyan tek eskirne. Bu ev payama dejide kuatari veki portur kuleka diplomatika namiye. Belki diji ko cihede bikava maratya u beriya ku ava kirina ku meletiya teknikiyin havbaş ve veşuye ku cih ve cih kirina ve illi sererde bita. Şu pandına berpilsin diyar kiryen. Bu ev hamuran duma kodici bir şavaya ki kuşevaya ki çala ki bübesi de ma berpereh kirina qadın hefkariya duveli. U da ıxırnaka kumuda bıxavajı tekeliya hafbaraji beriya.

Burada Karin Hendrina, Ko Enes Hatabı, Dakhuyaniye kadar Lesay Parlu Fromak Sırakurutu'ya. Eski hoş bulum dehebdi tınavlısı ile Karin Hendrina, Türkiye, Reis Mustafa, Çift Çiğdi Kudu, Rejima Ku Heşmara Gece, Dusi Yembe Juan Diyen'e başta bu bir ekrına, Oriyen Ko Behes Kırına Ka Ko Hefkari Dena Fasarata, Vazareta meda ujbu ku khasmata pa juan diyen hev başu parastin avli kariya u aramiya heremi khandana u avlu egiya koji u az spasiya khayen ku peşkeşi biriz vazir dikem bu ujbu wan ku isen kariya u khasmatin koji du vazareta kari hindirin u ku maratir ki de hayam buri deji de kaw pram bremeji yen kulturi ji ku peşkeşi kirna و آریا کجی کوره یا هفکاریا او دبند بونا با آریا مرو ویلی نشان داده.